0: Alevya. AK Parti'nin iş farkı sınırlarını ve AK Parti'nin tüm kabinelerini sevmesi takalı olmaz.
1: O zaman sana kompararız ve rızıltı olsun. Yeter olmaz.
0: Sayın Çetakalı olmaz.